anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini radyonuzdan elimizden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Tabii ki sıcak gelişmelerle başlayacağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, savaş nedeniyle arz şoku yaşandığını belirtti. Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz sevkiyatını etkileyen bir şokun olmadığını, Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petrol kimya üretimi olduğunu, gübre üretiminin 1/3'ünden fazlasının orada olduğunu, gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde veya diğer ürünler orada işleniyor ya da ham madde orada, endişeyle izlemek zorundasınız. Dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor bu durum ifadelerini kullanmış. Yine Merkez Bankası'nın rezervinin açıklanması, yine depreme harcanan paralar, savaşın enflasyonist etkisinin Türkiye'ye 5 puan yük getirdiğini belirtmiş. Sadece savaş değil, enerjiyi değil, üretimi de vurduğu ifadelerini kullanmış. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İsrail basında Başbakan Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş Trump, Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğim ifadelerini kullanmış ve yalnız kalacaksın haber başlığı var. Haberin detayı da yine aktarılmış. CHP'de grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek deniliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek, tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecek ifadelerini kullanmış. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara veriyoruz, birinci sayfaya devam edeceğiz.

Evet, birinci sayfa programına başladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurusu var. Kurultay sürecimiz başlatıyoruz ifadelerini kullanmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapılan parti meclis toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuş. Kılıçdaroğlu grup toplantısı tartışmalarına ilişkinse tüm örgütümüzü toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum mesajını paylaşmış değerli dinleyenler. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. İzmir ili Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair İçişleri Bakanlığı tarafından bir basın açıklaması yapılmış değerli dinleyenler. Ünlülere uyuşturucu soruşturması sürüyor. Yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtiliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adli tıp kurumunda kan, saç ve idrar örneği vermişlerdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de uyuşturucu madde tespiti yapıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Bakan Gürlek duyurdu, uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında 4606 şüphelinin tutuklandığını belirtmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Mayıs ayında gerçekleşen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı. Ülke genelinde 706 operasyonun gerçekleştiğini ve 9381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4606 kişinin ise tutuklandığını belirtmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın skandal ifadelerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sert karşılık geldi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'yi ve kendisini hedef alan Katz'a "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz, Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'le yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i kabul etti.

Kabul'de Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğu da ifade edilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun kesin sonuçlarını açıkladı. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul'da kullanılan 27.387 oyun, 27.172'si geçerli sayıldı. Genel Kurul'da 135 oy geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların %80'i de boş oy olarak kabul edildi. Seçimde Aziz Yıldırım 17.245 oy alırken, Hakan Safi ise 9.927 oy aldı deniliyor değerli dinleyenler. Afat Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirtilmiş değerli dinleyenler. Yine sıcak gelişmeler var. MHP Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti deniliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti. Yeni il başkanı olaraksa Ercan Akdemir'in atandığı duyurulmuş değerli dinleyenler.

0: olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90, Akü Spotçu'dan değil, Akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasını alıntıladı, tarih verilmesi çağrısında bulunduğu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntı yaparak Ulaş Karasu, süreç değil tarih verin demiş, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş. Amasız fakatsız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz. Kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesine sahip çıkanlar kazanacak. Kayyum gidecek, irade kazanacak ifadelerini kullanmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemiş. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun sosyal medya hesabından bu haberi de sizlere aktarmış olduk değerli dinleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi, Kilis İl Teşkilat organlarının parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildiğini açıkladı. Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu'ndan kritik açıklama, tarih verdi, kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Butlan yönetimi Kod 48'de işten çıkarılmıştı. CHP'nin foto muhabiri o fotoğrafları tek tek kendi taşıdı deniliyor. İşte ilk hamleleri ve ilk paylaşımları Cumhuriyet Halk Partisi'nin X hesabı da Butlan yönetimine geçti denilmiş. Beşiktaş basketbol takımı seriyi son maça taşıdı. Deplasmanda kritik galibiyet deniliyor. Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması, en az 5 puanlık ilave enflasyon tahminini ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz, az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarını, haberlerini sizlere aktaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şok olmasaydı enflasyonun bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Biz tabiri caizse tamponları inşa ettik, yani rezerv biriktirdik. Zor coğrafyada yaşadığımız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz. Bu bölge, bu mahalle zor bir mahalle ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Premier Lig'e yükselmişti. Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması deniliyor. Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı denilmiş. Maçta rahatsızlanmıştı Danimarkalı oyuncudan açıklama denilmiş. Kayyum gidecek, irade kazanacak CHP'li Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturmada şüphelerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, iş adamı Volkan Bahçekapılı ve sosyal medya fenomeni Yasemin İkbal'de uyuşturucu maddesine rastlandığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatılmıştı ve konuyla ilgili de açıklama yapılmış değerli dinleyenler. Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı, yalnız kalabilirsin açıklamaları var. CHP sözcüsü Emre'den çarpıcı açıklama, İmamoğlu'na cezaevinde tecrit başladı deniliyor. ABK davasında buluntu telefonun raporu konuşuldu denilmiş. Hükümet kaynaklarından ilk sinyal geldi. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu gündemde. Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yaz kampına getirilecek 3 mevki belirlendi deniliyor. SGK uzmanı kulislerden rakam verdi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak denilmiş. AK Parti'de il başkanı krizi, tepki istifaları getirdi deniliyor. AK Parti Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in görevden alınmasının ardından Mehmet Fatih Kayağan, İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş. Bir başka haberimizdi, yurt haberimizdi değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Bugünün gazetelerine göz atacağız. İlk olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetine baktığımızda Yıldırım ne yapacak? İlk iş hoca, sonra loca deniliyor. Yolların minik devleri denilmiş, eski otomobillere yer verilmiş, sezon açıldı, tavuk kanatlandı, fiyatlar ikiye katlandı deniliyor. Tavuk kanat fiyatının yapılan zammı birinci sayfasına taşımış Türkiye Gazetesi değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda CHP'de kimin muktedir olduğu bugün netleşecek deniliyor. İpler mecliste kopacak denilmiş. Kılıçdaroğlu da özelde meclis başkanlığına grup toplantısı için bildirimde bulundu. Karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltti denilmiş. Normalleşme için en az 5 yıl lazım deniliyor. Diyarbakır sokaklarını birlikte adımladığımız Vali Zorluoğlu'na göre normalleşme için daha 5-10 sene geçmesi gerekiyor ifadelerini kullanmış Mahmut Özay'ın Diyarbakır izlenimleri adı altında özel haberi yer alıyor. Diyarbakır'da umutlu bahar denilmiş. Kesin şu ateşi deniliyor. Trump'tan İran ve İsrail'e çağrı denilmiş. Filistin konusunda asla taviz vermeyiz. İçişleri Bakanı Mustafa Destin'in, Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Özür diliyorum. Kumar geleceği tehdit ediyor denilmiş. Malta'da imdada Türk balıkçılar yetişti. Düzensiz göçmenler kurtarıldı deniliyor. Şayika mercanlar için daldı. Filipinler'de yara sarıyor. Yeni uçaklarla en uzun noktaya Türk Hava Yolları filosunun büyüdüğüne yer verilen bir haber var. Faiz korkusu altını düşürdü yine. Döviz ve altın fiyatları ile ilgili bir haber yansımış Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine ve gazetelerimize göz atmayı sürdürüyoruz. Az önce Türkiye Gazetesi'ne göz atmıştık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşet haberine baktığımızda CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma isteğine tepki gösterdi. Atanmış isme kürsü verilmez ifadeleri var. Sesi titredi, gözleri doldu deniliyor. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için grup toplantısı yapmayacağını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel, 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı deniliyor. Ücretsiz otobüs seferleri denilmiş, seçimde şaibe iddiası deniliyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yapılan ara seçimlerde 4 beldeyi AK Parti, birer beldeyi MHP ve CHP kazandı. CHP'li Gökhan Zeybek 2024 yerel seçimlerinde seçmen sayısı 4.275 iken bu sayı son seçimde 10.791'e yükselmiştir. Çıkan sonuç milli irade ise milli irade diyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Yazıklar olsun deniliyor. İmamoğlu'nun Kartal'da savunma yapması engellenmişti denilmiş. Füzeler ateşlendi, İzbullah'ı vuran İsrail'e İran'dan misilleme geldi, Trump devreye girdi deniliyor. Kuvayi Milliye kıvılcımı denilmiş, yanan ormanlara res kondu deniliyor. Gençlerimize sahip çıkın, peş peşe can kayıpları Burdur, İzmir ve Kırklareli'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında 3 öğrenci yaşamını yitirdi denilmiş. Yüksek enflasyon ücretleri yuttu deniliyor, kayıplar sürüyor denilmiş. 631 bin emekçi işsiz kaldı deniliyor. Haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Son bir gazetemizi aktaracağız ve gazete turumuzu sonlandıracağız değerli dinleyenler. Şimdi ise akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetine baktığımızda CHP'de grup savaşı deniliyor. Bir diğer manşet haberi ise Maduro sonrası ilk resmi ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı denilmiş. Avrasya'da sudan panik deniliyor. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı deniliyor. İskender şovu kabus oldu denilmiş. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti denilmiş. Küçük Mercan'ın vücudunda kalıcı hasar oluşurken garsona 7500, mesul müdüre ise 11.200 TL para cezası kesilmiş. Metrobüste yan baktın cinayeti deniliyor. Ateşkes şartı Lübnan demiş. Beyrut'u füzelerle vuran İsrail'e İran misillemede bulundu. Trump tarafları ateşkese çağırdı. Tahran tarafı ise tek şartımız Lübnan'a saldırıların durması ifadelerini kullanmış. Yine Özgür Özel'in ve Kılıçdaroğlu'nun cephesinden haberler yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Yine Akşam Gazetesi'nin sür manşetinde ise 15 milyon euroya Fener'e geliyor Aziz Yıldırım seçim vaadi olan Vedat Muriç için takımı Malarko ile anlaşmaya vardı denilmiş. 150 bin öğrenci ortak tarihi okudu deniliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var Akşam Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

Haber başlıklarına göz atalım bir kez daha. Az sonra vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Konya'da kamyonette çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İstanbul bir bildirisinde işbirliği mesajı öne çıkıyor. İtalya'da Sumut filosuna saldırıya dair soruşturmaya İsrail'li bakan Ben Gvir dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan çocuk hayatını kaybetti. CNN duyurdu, Amerika İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi ifadeleri var. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecimizi başlatıyoruz açıklamalarında bulunmuş. Kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu haber İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren bir binanın kısmen çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği haberi yer alıyor değerli dinleyenler. 6 ilde sahte para operasyonu, Muğla'da 415 litre etil alkol ile geçirildi. İstanbul'da 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli'ne akan suyun deniz suyuyla ilgisinin bulunmadığını duyurmuş. Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarından 4606 kişinin tutuklandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.

Programımızın son bölümünde yurt hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyenler, bakalım bugün yurt hava nasıl olacak? Detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Yine uyarı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, bugün öğle saatlerinden sonra yağışların Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor uyarısı yapılmış değerli dinleyenler. Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 10 Haziran Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Siz değerli dinleyicilerimize birinci sayfa haberlerini, hem Türkiye hem dünya haberlerini, son dakika haberlerini aktarmaya çalışacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faizli.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. SMA tip 1 hastası Alya Taşdemir için Kayseri Valiliği onaylı yardım kampanyası kritik aşamada. Yurt dışı gen tedavisi için bağış hedefi henüz tutmadı. Aile kalan sürenin kısa olduğunu belirterek destek çağrısı yapıyor. Yeni Fakılı ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocuklar ve ailelerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Yozgat'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Çalışanları Günü kapsamında program düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan personelin fedakarlığını vurgulayarak başarı diledi. Turnuvalar yapıldı, ödüller verildi, etkinlik dostlukla sona erdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve zimmet iddialarıyla görevden uzaklaştırdı. 42 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın 2026-2027 döneminde hayata geçeceğine inanıyor. Anayasanın darbelerden arındırılması, demokratik, katılımcı ve çoğulcu olması gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 11 kuruştan, gram altınsa 6530 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Jean Duran Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı Kırmızılılar 23 yaş altı kontenjanıyla transfer için temas kuruyor. Beşiktaş Nike ile 2026-2027 sezonundan itibaren resmi forma sponsoru olarak uzun süreli işbirliği anlaşması imzaladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: hayatı çayıra bağlamışlar. Komşu bağırıyor. Müjgan! Müjgan! Müjgan dans etse daha iyi. Sahibi çıkıyor. Müjgan! Hop! Kaşına! Kişniyor da. Sahibinin sesini tanıyormuş. Bak atasözü de var. Geçen gördüm bir videoda. At sahibine göre kişner de. Nereden geldi şimdi? At bağladım çayırına deyince. Selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bugün 9 Haziran 2026 günlerden Salı, 09.03 Türkiye'nin saatleri. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Müşkan, müşkan, müşkan.
3: Yozgat'ın sesi.

0: Tanrı ondan bana ver, bana ne var.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
0: Onu alma beni al vardı bir de galiba. O neydi, Sezen Aksu muydu o da? Şimdi estirseydim bir rüzgar İbrahim Tatlıses'ten. Yapardık. Kapılıp gitmiyorum bahtımın rüzgarına. Sizi bekliyorum. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Burada asıl olan canlı yayın. %100 canlı yayında olduğumuz için sizin seçtikleriniz, sizin sesiniz, sizin söylemek istedikleriniz. Oğuz Medya hafta içi her gün saatlerimiz 9'u gösterdiğinde sabahları 9-12 kuşağında mikrofonu size doğrultuyor. Yani siz ne istiyorsanız o, ne diyorsanız o. Belirli kriterler var. Zaten o uçlara bizim dinleyicilerimiz çıkmıyor. Bilmeyenler bazen böyle, biz de o ayarı çekiyoruz. Hani böyle raplerden falan bahsediyorum canım. Akşamları 18-21 kuşağında %100 canlı yayın. 3 saati paylaşıyoruz. Arkadaşlar yine mikrofon sizde. Cep telefonlarınızdan, WhatsApp iletişim hattından, gönlünüzden geçen dinlemek istediğiniz şarkıları dilerseniz kendi sesinizle, sesli mesajlarımızla, dilerseniz yazılı olarak sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Bazen arama yapıyorsunuz, telefonları açamıyoruz arkadaşlar. Bu konuşmaları sanıyorum siz canlı bağlantı yapıyoruz sanıyorsunuz ama onlar, ben araya giriyorum, dilimi tutamıyorum, eşek arıları sokmasın. Dilimde ne olur ya, adamın diline eşek arısı sokmasın. Yüzün gözün ağzın burada şimdi. Yani şey değil yani, canlı yayın değil. Ben araya böyle karışıyorum. Siz sanıyorsunuz ki karşılıklı diyalog, aslında sesi kaydedip gönderiyor dinleyicilerimiz. Bilmeyenler için bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, bugün biraz ağırlık olsun sesli mesajlarda. Yoralım bugün biraz. Yorun bizi ya, yorun bizi ya. Kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla hazırlıyoruz. Başladık.

İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Fiyakar'dan yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim alışveriş merkezinde sizleri bekliyor sevgili dostlar. Şimdi yaz da geldi, bahçelere, balkonlara, verandalara serileceğiz hepimiz. Semaverler yanacak, el arabasında ateşler yakacağız. Mısırlar pişireceğiz, mangallar yanacak. Dışarıda da masaydı, sandalyeydi, hatta masa takımlarıydı, böyle yumuşak minderli salıncak çeşitleriydi. Hepsi lazım olacak. Çıkın çıkın gelin. Tüm yaz sezonu için bahçelerimizi güzelleştirecek, konforumuzu arttıracak ürünler Perdicim Alışveriş Merkezi'nde. Mecnun Varlık, hoş geldin. Sensin, günaydın. Eymen Sorgun'dan buradan. Aç aç radyoları aç. Eymen Otu Yıkama. Günaydın. Mecnun Varlık, Sorgun,

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Kardeşim alışveriş merkezi kaskılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Yine her zaman olduğu gibi yoldayız Mecnun. Varlıkla gidiyoruz yaldır yaldır. Yollar yalızı yapmış yollar. Beni mi kaydettin? Ben konuşmuyor muyum? Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor. Vallahi yolda böyle yalızı yapmış asfalt. Ateş yalızısı gibi. Vay maşallah, gümbür gümbür de yayın var. Süper, hayırlı yolculuklar olsun kısa video için. Teşekkürler, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler demiş Mecnun Varlık. Merhabalar, Sorgun'dan, Eymen Oto Yıkama'dan herkese günaydın, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Kolay gelsin efendim. Deniz Seki'den nerelerdeydin daha bu parçayı sıraya alırsanız sevinirim. Yapalım ya onu, yapalım. Frekansımız açık efendim. Devam ki 10 efendim dinlemeye. Artı şunu da ekleyelim dinletmeye.
0: Yozgat'ın sesi

0: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, vims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
3: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sahih tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544-772-3004 0544-772-3004.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0500 30 034 66 66 iletişim hattımız. Ebru Yaşar'dan bir şarkı istemişler. Eymen Sorgun'dan aramızda, onun parçasını yayınladık. Neslihan Hanım burada, Songül Hanım Çayıralan'dan burada. Atilla Almanya'dan, Muammer Tatlı Sorgun'dan, Hayati Kandemir Kaledere'si köyü Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Mecnun Varlık burada, o istemedi değil mi bir şey? Açacağım videoları, sesli mesajları. Ay Orhan Gencebay, dertler benim olsun, Ferdi Baba deli aşk. Neler neler daha. Buray Ekmek çalışanlarına, müşterilerine de selamlarımız olsun buradan. Songül öğretmen bahçelere yayılmış, sofra bezini yaymış masaya. Piknik masası mı bu? Kursiyerlerimle kahvaltı diyor. Daha döşememişler masayı. Beni koydular sadece. Masanın ortasında ben varım. Evin delisi baş köşeye. Yıllardır

0: canım. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetime, Cengiz İmren'den. Hele bakın kim gelmiş istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Cengiz İmren, hele bakın kim gelmiş. Aldım hemen, göndereceğim. Bu arada Songül Öğretmen burada, video kayıtlarımız var. Hepsi birbirinden güzel. Ellerine sağlık. Bayılıyorum böyle videolara. Bir de böyle üzerine konuşulursa da çok hoş oluyor. Hem sesli mesaj hem de bize bir görsel olarak. Hava da pek güzel bugün Çayıralan'da. Tam böyle orta yere koymuşlar piknik masamızın ortasına. Şurada da semaverimiz çalışıyor ama ceryanlı. Bunu güneş enerjisine bağlayayım. Bu ateş yanarsa o odunun kokusunu duyacaksın ya. Harika görünüyor her şey. Daha henüz sofrayı düzenlememişler. Bizim Çerkez ihtiyarları, anneannem, annemin annesi, böyle biz bir misafir geleceği zaman böyle en köşeye, en başa otururduk. Hemen oradan kalkardı. Evin delisi baş köşeye. Gelin buraya, kapının yanına. Biz de genç kızlar ev oturmalarında misafir gelecekse ya da büyükler varsa sofrada da öyle servis tarafına, yani servisin yapıldığı tarafa otururdu. Çerkez geleneği işte. Çok ayıplanırdı ama bir atasözü Türkler genelde hepimizde var. Öyle baş köşeye ev sahibi oturmaz yani. Kapı yanına bir kenarda durursun. Ama biz maşallah yani beni en baş köşelere layık gören, bu güzel radyoları başının üstünde gezdiren, evlerin en güzel köşelerinde videoları çekip bize yollayan herkese teşekkürler. Duydunuz mu?

Şimdi o köşeye çok güzel bir salıncak yakışır bence. Şu masanın çaprazı yok mu? Şeyin durduğu yer. Semaverin bu tarafa hemen. Bak oraya çok şık durur. Şöyle bir salıncak. Rattan masalar. Bahçe mobilyaları. Hem konforlu hem kaliteli. Perdicim Alışveriş Merkezi'nde, Perdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde arkadaşlar. Gelsin bakalım. Cengiz İmren. Bugün kursiyerlerimle kahvaltı. Kursiyerlerime gelsin bütün güzel parçalar. Erik Dalı gelsin Nalan'cığım. İlerleyen saatte tekrar geleceğim. Tey demiş. Bunlar şimdi sofra hazırlıyorlar. Bir döşesinler şu masayı, beni bir kenarı çeksinler. Servis tarafına koy beni. Servis tarafına.

0: çok seviyorum. Çok çok seviyorum.
1: Günaydın. Günaydın. Günaydın.
2: Selam.
1: Günaydın.
2: Canım. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a. Kıymetlime. Cengiz İmren'den. Hele bakın kim gelmiş istiyorum.

0: Baş yatak, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yoğunluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha neler neler. Çıkın çıkın gelin İstiklal Cadde. Bunlar sokak Akdağ Madeni.
1: Dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez.

0: sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
4: Bir gece
5: balkonda
4: habersiz bize gel.
5: Kahvaltı keyfi kocamla.
0: Afiyet olsun.
5: Ben huzurum.
0: Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Balkonda kahvaltı keyfi. Size de şöyle bir bahçe mobilyalarımızdan bir rattan masa takımı verelim perdecimden. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Atilla seçti parçayı. Gurbetten geliyor bu şarkı. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Orhan Gencebay'dan Dertler Benim Olsun parçasını çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demişler. Buyurunuz.
4: Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun. Kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma. Sen anlarsın. Sen anlarsın.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynaları, bir cana hasret bilmezler. Baka kalır giden geminin ardından, atamam kendimi denize, dünya güzel, serde erkeklik var, ağlayamam.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15. 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kadınla onun Ferdi Baba'dan Dini Aşk. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin. Aleyküm selam, eyvallah. Günaydın Aleyon'u Murat Korkmaz'dan. Gördüm ki mutlusun elin yanında parçasını çekerek Tuğra Ekmek Çalışanları'na ve bizi dinleyen herkes için ricamızdır, selamlarımızla demiş Hayati Kandemir Karesiköy'ü çekerektin aramızda. Hoş geldiniz.
1: Kolay gelsin Nalan Hanım. Hayırlı sabahlarınız olsun.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Sarıkaya Belediyesi temizlik işlerine ve bütün Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Neşe Ertaş'tan Daha Gel Bostan'a Gel şarkısını çalabilir misiniz?
0: Neşe Ertaş, Daha Gel Bostan'a Gel yar. Çok güzel bir parçadır. Birazdan göndereceğim, şöyle bir listeye bakalım. Ferdi Baba'dan sonra yapacağım, tamam mı? Evet, Ferdi'cim Oni ve Halı Evi Akda Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebiliyor dinleyenlerimiz. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz burada.
2: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför nereden?

0: ben eyledim sen etme vay vay vay vay vay. Kul kusursuz olur mu?
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Evet, 10.09 Türkiye'nin saatleri. Memiş Ilısu Mahallesi Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan günaydın.
3: Kolay gelsin Nalan Hanım.
0: Teşekkür ederiz.
3: Hayırlı sabahlarınız olsun.
0: Eyvallah, hayırlı sabahlar.
3: Sarıkaya Belediyesi temizlik işlerine ve bütün Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Neşe Dertaş'tan Daha Gel Bostan'a Gel şarkısını çalabilir misiniz?
0: Tamam, çaldım bile. Uğur aramızda günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah sabah güzel bir oyun havası çalar mısınız? Yozgat Akdağ yolunda sizi dinlemekteyiz. Daha Gel Bostan'a Gel size de armağan olsun inşallah. Yolunuz bahtınız her daim radyonuz gibi açık olsun.
4: Balkonda kahvaltı keyfi kocamla.
0: Vallahi sucuklu en yumurtalar. Huzurum. Sucuklu yumurtalar, karpuzlar, salatalar, ballar maşallah maşallah. Bir çay eksik. Çay olsaydı iyiydi. Senden başkasına haram olsun. Erol Sever. Günaydın Nale Hanım. Aysel Erdoğan için istiyorum demiş. Hatice Peker. Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir Ebru Yaşar sözüm vardı benim. Ali Kayseri'den bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali ablacığım senden. Suat Sarı İbrahim'den Hayde Geley Misin parçasını rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler, saygılar demiş. Saygılar bizden olsun. Hoş geldiniz. Evet, Perdeciğim Uni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz, kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Emine Çivdem aramızda. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nane Hanım kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Hasret Sancısı çalabilir misin? Çalarım tabii. Hemen alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Nimet Hanım Sarıkaya'dan bizlerle. Nimet Hanım hoş geldiniz. Epeydir görmüyoruz sizi. Özlettiniz kendinizi. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Ben Nimet Hanım. MT Çorba Evi'nden katılıyorum. Murat Ustam, Sinan Ustam, Habib Ustam, Yaşar Usta'ya gelsin. Bu parça Aşık Gül abi'den Durma Gel çalarsam sevinirim demiş o da. Çalarız tabii ki. Ali Akın burada Çekerek Devlet Hastanesi'nden. Oğuz Yılmaz'dan Farz Et şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar. Severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Durma Gel demiş Aşık Gül abi. Farz Et. Unut onu gönlüm. Sevmedim Farz Et. Çek sıraya.

0: profümeri çek, çek, çek. Valla mucize gibi bez bunlar ya. Mikrofiber her eve lazım. Yıkamalarda çok. Bunlar bu işi biliyorlar. Temizlik ve kurutma aşamasında yüksek imiş gücü. Bu yumuşak dokusu var biliyorsunuz. Çizilme riskini de en aza indiren bu mikrofiber bezler. Yani açıklamasını yapayım da. Mikrofiber çek. Kızılmasın. Kulağım sizde Nalan abla diyor. Yazamasam da dinliyorum demiş. Kim? Eymen. Eymen oto yıkamaya da selamlar olsun. Sen bizim şey işleri hallet yani. Sen anladın seni.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Jant yıkama şey diyoruz. Detailing yöntem.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efe'nin.
6: Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla.

Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğimizle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Aşık Gül abi gelecek hemen sonrasına. Hele geliyemişsin peşine. Aşık Gül abi, durma gel gel.

Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496 Pilot Adım Murat

0: Nöbette dostların çok yalancısı. Polis Ankara Almanya'dan aramızda. Abi yazıyorsun, siliyorsun, yazıyorsun, siliyorsun. Tam okuyacağım, gidiyor. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Serkan, onu Dağlı Eren, Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Arlı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akyel, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar, Zaferoğlu ve Çete Baba için Eda Doğanay'dan O Da Yansın parçasını rica ediyorum. Allah'a emanet ol oğlum mesajıyla armağan etmiş dinleyicimiz. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Hasret sancısı Evine Çivdem'in seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Nalan Hanım iyi yayınlar. Şekerek Devlet Hastanesi'nden Ali Akır, Akın, Ali Çakır sizden. Oğuz Yılmaz'dan Farz Et şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar, severek dinliyoruz demişler. Hulusi Çandır'dan aramızda. Günaydın Nalan abla, Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Haydar Aktaş, Yanarım parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Hemen alıyorum listeye. Evet, Ayhan Çokra'dan Çayır Alan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz.
1: Günaydın Nalan Hanım. Eşim Nesli Hanım'a Murat Göğe Bakan'dan Kalbim Yaralı'yı rica etsen çalar mısınız?
0: Murat Göğe Bakan, Kalbim Yaralı. Önce şarkıyı söyleyin ki böyle bir an önce yayınlayacağım, şey seçeyim ben de siz armağan ederken. Evet, Isparta'dan günaydınlar Uğur Heybeli, Resul Dindar'dan Bak Yeşil Yeşil şarkısını dinleyebilir miyiz Nalan Hanım? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nurcan'ım burada, Cüreli Nurcan. Pırıl pırıl da bir çay doldurmuş. Bir bardak çayla günaydın Naroş'um. Günaydınlar olsun. Senden ricam Antep'ten Ötedir Maraş'ın Yolu parçasını çalabilir miyiz? Bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Seviliyorsun Naroş'um. Evimizin nazar boncuğu demiş. Bir de bir nazar boncuğu göndermiş bize. Evet, Ramazan Kılıç Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Nane Hanım. Huzurlu, güzel düğünü oldu evlatların. Aa, ne güzel, Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Rabbim tüm ana babaya bu güzelliği yaşatmasın, yaşamasını nasip eder inşallah. Ferdi Tayfur'dan Sıra Dağlar tüm dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar dileriz demiş. Bak, gelin alıcı da yapmışlar. Bak ne güzel olmuş. Dur şu sesini açalım. Türk bayraklarıyla. Kırmızı beyaz. Sis bombası da var. Çok güzel olmuş. Maşallah. Dörtlüleri de yakmışız. Türk bayrağı altında. Türk bayrağıyla süslü aracımız. Gelin alıcımız da olmuş. Hayırlısıyla gitsin. Bereketiyle inşallah. Sağlıklı, huzurlu, vatana, millete, anasına, babasına yani hayırlı evlat olsun, hayırlı evlatlar yetiştirsinler inşallah.

0: her şey boşmuş işte. Candı canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan...
1: Vuslatın yolları çoktan kapandı.
0: Unut onu.
1: Unut onu gönlüm. Gönlüm sevmedin farz et. Kısa bir ara.
0: Unut onu. Unut. Unut gönlüm.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye.

0: Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tam hızıyla. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Zekeriya abi gelmiş, hoş gelmiş.
1: Evet, merhabalar, merhabalar Nalan Hanım.
0: Merhabalar efendim.
1: Ben sorumlu olmuşlarına Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet Nalan Hanım, en güzel günler sizin olsun.
0: Kanal boyundayız şu
1: bugün
0: anda.
1: Sanayi, çarşı, beğendik, terminal, İmam Hatip ve tekrar hastane çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Evet, sitemize gelelim.
0: Gelelim
1: biz
0: hocam.
1: Bir Yozgat sürmelisi alabiliriz. Tamam. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz efendim çalışanlarına gelsin. Ve bütün sorgun dolmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize. Tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Eyvallah abi.
1: Sarıkaya, Ahtağ, Çayıralan, Çandır ve sorgunumuza. Tabii evet. Ki sorgun esnaflarına, sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin efendim. Evet. Nalan Hanım, bugün havada hiç bulut yok. Tertemiz bir hava ama sıcak olacak.
0: Evet.
1: Galiba.
0: Yaz geldi artık.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Nalan'cığım kolay gelsin.
0: Biz
1: İyi
0: teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Sorgun sizi seviyor.
0: Eyvallah. Biz de sorgun seviyoruz. Şöyle bir bakalım kimler burada. Güzel video kayıtlarımız ulaşmaya devam ediyor. Eymen Sorgun'dan burada.
2: Alemin farkı fark ettiği frekans.
0: Vay vay.
2: 90.9. Oğuz efendim. Sorgun'dan Eymen Oturuyor tamam.
0: Süper olmuş. Evet, günaydın. Ben az önce mesaj atmıştım. Parçamızı çalmadınız, dinlemedik. Lütfen rica etsem çalar mısınız? Eda Doğanay'dan O Da Yansın, çaldık parçanızı. Görelim. Çekerek'ten Yıldırım Mermer çalışanı Muammer Ramazan ve Yıldırım Mermer sahibi Osman Yıldırım'a. Akbulut'tan Son Mektubu çalarsanız seviniriz. Akbulut mu? Hakkı Bulut'tur o. Ben mi yanlış okudum? Hakkı Bulut'tur o.

Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Resul Dindar radyolarımızdan.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Sizin güveninizle büyüyen, yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol ofisi kalitesiyle Gözan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 35 0541-275-2527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544-740-6337. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
0: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem. Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
9: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Şoför abla, radyolarda.

sen. Siz virane gibi bizim sokaklar. Yıldız'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Günaydın ablam. Ferdi Tayfur bizim sokaklar istiyorum demişti. Selahattin Bölük Yozgat sürmelisi var sırada. Yine bir marş dinleyeceğiz arkadaşlar. Peşine çok minik bir aramız var. Hakkı Bulut son mektup listemde. Evet, Sezer İzmir'den aramızda bir deniz havası aldırdı bize. Ablam hayırlı yayınlar. Bu hafta sonu LGS var. Girecek olanlara başta oğlum olmak üzere başarılar dilerim demiş. Allah zihin açıklığı versin kardeşim. Merhabalar, kolay gelsin. Sizden bir türkü Ceylan'dan Sivaslı'ya parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Turgay Gürbüz yine uzak diyarlardan sizi dinliyorum diyor. Fransa'dan geliyor. Bugünkü isteğim Zara'dan eklemedir koca konak. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sıladan gurbete selamlar olsun.

0: Hanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

sofralar kurulmuş bile. Nalan'cığım kahvaltımız başladı. Afiyet olsun bize. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter, Zeynep, Nuray, Nihal, Halime, Bedriye, Emel, Reyhan, Neslihan, Hatice, Ayla, Canlara gelsin. Seviliyorlar hepsi, iyi ki varlar demiş Songül Öğretmen Çayıralan'dan. Münir Sorgun'dan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Münir hoş geldin. Münir Ulusoy, sizden Müslüm Gürses'ten isyanım var şarkısını istiyorum. Beni tanıyan tüm dostlara ve şoför arkadaşlara armağan olsun demiş. İyi günler, ben Serhat, Gezer'in annesiyim, canım oğluma Neşet Ertaş'tan nasıl vasfedeyim armağan ediyorum der. Dinleyicimiz Elif bizlerle programa dahil olmuş. İntizardan Özlem Edilmiş şarkısını çalarsanız sevinirim. Dayım Mahmut Yanık için istiyorum bu parçayı dedi. Rabia Ünal kardeşlerim için diyor. Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim ve ortamındaki bütün arkadaşları, kardeşlerim için Eyüp Han'dan bir parça gönderirseniz sevinirim demişler. Evet, Güler Hanım Çinçin'den. Eşim Halit Tümtürk için. Seyfi Doğanay'dan Yoruldum şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Hayırlı akşamlar demiş biri. Akşam mesajını kopyalayıp mı attın? Kim? Nala Hanım, Bünyan'da bulunan Selahattin Altun, Ali Tek, Muhittin Mızrak, Ceyhun kardeşime saygılar. Ve Münir Altun'dan gelsin. Fatih Bulut, Kınamayın parçasını rica ediyorum demişler onlarda. Evet, şimdilik biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşmek isteriz. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yine görüşelim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 04 45. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

要吹。

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez. İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran 2026'da kurasız açık satışla sunacak. Başvuru önceliği esas alınacak, gelir şartı aranmayacak, 3 ödeme seçeneği sunulacak. Yozgat İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Akif Kararslan, havaların ısınmasıyla artan kene vakalarına ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı vatandaşları uyararak hayati tedbirler alınmasını istedi. SMA tip 1 hastası Alya Taşdemir için Kayseri Valiliği onaylı yardım kampanyası kritik aşamada. Gen tedavisi için bağış hedefi henüz tutmadı. Aile kalan sürenin az olduğunu belirterek destek çağrısı yapıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddialarını yalanlayarak halkı yanıltıcı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaparak meclis çatısı altında istenmeyen görüntülerin oluşmaması için ortak sorumluluk vurguladı. Partinin birliğine dikkat çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 13 kuruştan, gram altınsa 6501 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Spartak Moskova yüksek bonservis bedeli istedi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Beckenbauer, Moore, Maldini ve Cannavaro gibi efsane savunmacılar yeniden gündemde yer alıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz FM.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Üretim Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Beylikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Beylikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Of of.
1: Sırtımdan kaldır yükleri gayrı, mecalim kalmadı yalan dünya. Kime gittimse kapılar kapandı, dün dostum dediklerim el oldu. Garibin derdi bitmez bilirim, çarelerim tükendi, eşlendi ömrüm. Sana da kalmaz, ettiklerini kâr sayma. Gün gelir mezarın olur buralar dünya. Aha da ben de gidiyorum, yaralarım ayaklandı. Gayrı takatim, canım cerem kalmadı. Düğünün olsun bugün dünya, kur halayı, en başa da sen dur dünya. Kınayı yakmayı, davullar vurdurmayı, zurnalar çaldırıp kudurmayı unutma dünya. Ben sana gırtlağıma kadar doydum dünya. Acılar denizi her yanım, aha da gidiyorum, sana kalsın bu rüya.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle bakar yollara. Kederli yüzünde her akşam üstü çizgi çizgi, nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olur doğduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan ve aydınlıklardan, duvarlara baksa bile utanır. Açılsa üstün biraz, duyar da bir gece yarısı, kalkar yatağına gelir. Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca, bilirim ki bu da benim anamın elidir. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi gibi berrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanlar gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrularım, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, sevdiğimin

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğin biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söylüyor hayırdır neyin var diye.

ne olursun. Dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha gör dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyor.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Tanju Çolak, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek spor, futbol ve kültürel çalışmalar üzerine sohbet etti. Çolak, kaleme aldığı Gerçek Kral kitabını Vali Özkan'a hediye etti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 28 Mayıs'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke'nin bulunmasında rol oynayan Çayıralan Enduro, Offroad Motosiklet Kulübü ve AFAD Müdürü Abdülkadir Karakoç'u makamında ağırladı, teşekkür etti. Yozgat Valiliği orman yangınlarıyla mücadelede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak için 600 ton kapasiteli 6 su toplama havuzunu tamamladı. Bu altyapı yangınlara hızlı müdahale için hazırlandı. CHP'deki grup toplantısı krizi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında meclis önünde gerilime ulaştı. Polis güvenlik önlemleri aldı, Kılıçdaroğlu sükunet çağrısı yaparak genel merkeze davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi gücüne güvenerek Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerini belirtti. Milli güvenlik konferansları stratejik hafızayı geliştirecek, terörle mücadele ve teknolojik özellik öncelikli olacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram altınsa 6.511 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Spartak Moskova yüksek bonservis bedeli istedi. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçildi. Birlik çağrısı yaptı. Şampiyonluk ve transfer sözleri verdi. Borçları bir yıl içinde ödeyecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara

0: 27 Taksim 2 Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

sevgimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine saygılar, sevgiler. Bugün 9 Mayıs 2026 günlerden Salı, 18.03 Türkiye'nin saatleri.

Evet, saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Akkayalar mobilya katkılarıyla özürlerinizdeyiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41.91'ini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: var mı ki talihim olsun?
1: Hüzünlü bir şarkı duydun mu seni? Seni seven beni hatırla o an. Ölmeyen aşklardır hatırda kalan. Seni sevdiğimi unutma sakın.
0: Ölmeyen aşklardır hatırda kalan, seni sevdiğimi unutma sakın. Evet, gönlüm kimler nerelerden bizlerle 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Ankayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Sibel Can'dan dinleyelim bir de bu versiyonunu. Bana yardan vazgeç derler, türlü türlü söz ederler. Sevgimi nereden, nereden bilirler? Gülüm odur, gönlüm onda, vay vay.

0: gün arttırdığım şarkılardan vardı. Münir Ulusoy'un isteğiyle bir Müslüm Gürses şarkısı isyanım var. Münir Ulusoy'u tanıyan tüm dostlarına ve tüm şoför arkadaşlarına armağan etti. Yetiştirememiştik. Boynumuza borç kalmasın. Bizi böyle efkardan, efkar telinden, bam telinden vurmuşken bir Hicaz daha. Her gün isyanım var benim kadere. Ne öldürdü ne güldürdü bir kere. Cehennem dertleri var cennetimde. Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde. Müslüm Baba yayında.
1: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

bir konser kaydıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben Sarıkaya'dan Mete Kandil'in sizden bir istek parçasında bulunacağım. Musa Eroğlu'ndan Yaz Gelir parçasını istiyorum. Bu parçayı Murat Mert, Türker Aytekin, Okan Işık, Onat Tessoy, Mevlüt Koçak, Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaç ve Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılarım var. Saygılar bizden olsun. Çok fazla anlam yüklemeyin dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır, yarısı teselli, yarısı kahır. Kimseyi de bilmeden yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı ise sağır. Ve unutmayın asla, ne kadar zorlarsanız zorlayın, sonuçta her şey olacağına olur. Herkes kötülediği insanların yanında saf tutuyor. Devir ikiyüzlülüğün ve menfaatin tavan yaptığı devir, demiş Mete Kandil.

0: OZFM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samede Uç Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samede Uç Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
11: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
12: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında, beyaz eşya ve halı dünyası, Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Selamlar, hayırlı yayınlar Nalan Hanım. Perdi Baba'dan Baharım Solmadan Eskidi Ömrüm parçasını çalar mısınız aileme, size, Gökhan kardeşime, bir numaralı servis yolcularına ve dinleyen herkese armağan olsun bu parça demiş. Epeydir dinlemiyoruz bu parçayı. Ferdi Tayfur'dan. Olsan içmez miydin? Baharım solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde?

0: Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Elbistan'dan Yiğit Efe Özdemir. Hoş geldin.
1: Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin? İçmez miydin?

0: Bir bakalım. Kayseri'de olan babam Mehmet Ali Özdemir'e, arkadaşları Mehmet Çolak, Tayfun Avgül, Tarık Memiş, Buğra Arık, Alperen Bozkurt, Gülser Ceylan'a Fundi'den Kopardılar Seni Benden şarkısını rica ediyorum. Ben selamünaleyküm. Ben Kayseri'den Devrim Turan Çolak. Dünyada bulunan babam Mehmet Turan için Güllü'den Kaybolan Aşk şarkısını istiyorum. Fundi'den sonraya bırakıyorum ben de. Evet. Aslan yeğenim Mehmet Çolak ve Satık Buğra Arık için Ali Kınık Yalnız Değilsin parçasını rica ediyorum. Dayınız her zaman yanınızda demiş. Kayseri'den Burak Sürmeli, Bünyan'da bulunan babam Durdu Sürmeli'ye Yasin Yaşlı'dan Batan Güneş'in Kızılı parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için ve bütün Oğuz FM çalışanları için Mahsun Kırmızıgül'den Dağlar parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Güler Çinçin'den bizlerle. Akdağ Vadisi'nde bulunan eşim Halit Tümtürk için Aziz Kaya'dan Bela Üstüme Geldi. Enver Yılmaz'la birlikte söylüyorlar galiba. De söylemiş galiba. Kayseri'den Cevdet, dünyada olan ve her gün olduğu gibi yine sizi dinlemekte olan Osman Sezer, Kemal ve Osman için Mazlum'dan Ölmedim Anne parçasını rica ediyorum demiş o da. Mamak'tan Fadime Kaplan, Akdağ Madeni'nde bulunan canım oğlum Kaan Kaplan ve arkadaşları Dayı Koya, Sinan Kartal'a armağanımız olsun. Sinan Kartal'da Aramıyorum parçasını istiyorum. Anlamadım çok. Gülo burada.
1: Kayseri'den Ceza Evi T2'de yapmakta olan babam Bekir Taşkın'a Müslüm Gürses'ten Uzaktan Uzağa Bir Gülsen Yeter parçasını armağan Gürses'ten olan babam Bekir Taşkın'a Müslüm Gürses'ten Uzaktan Uzağa Bir Gülsen Yeter parçasını armağan ediyorum. Babamı çok seviyorum.
0: Göğsüme yaslanıp sevdalı bakma. Uzaktan uzağa bir gülsen. Vay vay. Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Uzaktan uzağa bir gülsen.
1: Mutlu olan babam Bekir Taşkın'a Müslüm Gürses'ten Uzaktan uzağa bir gülsen yeter parçasını armağan ediyorum. Babamı çok seviyorum.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan
1: Akyalar Mobilya şoför nalını sunar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm

0: iddialı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hele dönsün gözyaşlarım, seni benden ayıranlar, ikimizi ayıranlar, ikimizi ayıranlar.
1: Günahımız ikimizin, eller bizi nereden bilsin, kalplerine sızı insin, seni benden ayıranlar. Hayırlı akşamlar Nane Hanım. Sizden Mustafa Ertürk'ten Perişan parçasını istiyorum çalarsanız. Bu parça tüm sevenlere ve size gelsin. Seviliyorsunuz canım demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, bir Hakan Taşıyan yorumuydu. Mekanlarımıza konuk oldum. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Batan güneşin kızılı, Yasin yaşlı.
1: Batan güneşin kızılı. Alamadım.
0: Merhabalar Nalan Hanım, Cemre Kayseri, dünyada bulunan Bekir Taşkın'a, Özlem Özdil'den. Gönlüm dağlarda parçasını armağan ediyorum. Gönül neler yaşarsa yaşasın. Tek unutulmayan ve özlenensin. Seni çok seviyorum Bekir Taşkın demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Batan Güneş'in kızılını da dinledik. Bir Mahsun Kırmızıgül sözümüz vardı. Onu da alalım listeye. Selamünaleyküm Ankara, Gülveren'den Mert Erarslan. Akdağ Madeni'nde bulunan can kardeşim Yeni Doğan Dayıko'ya, Eda Doğan Aydan. Dön Garibim parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını canım oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu ve Çeto Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar. Oğlum Yıldıray Kar için Eyüphan'dan hepimiz bir şarjör etmezsiniz adlı parçayı çalarsanız sevinirim. Konya'dan selamlar demiş. Selamlar Nalan, ben Ankara'dan Duygu, can parçam oğlum Okan'ıma Uygar Doğanay'dan gelir gelir parçasını rica ediyorum. Akdağ Madeni'nde olan abilerim Serkan Urdağlı, Yeni Doğanlı Dayıko, Sakalı Serhat, Mesut Şener'i için Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını istiyorum. Doğan Tepe'den Mehmet iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Ankara'dan Elif bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Mahmut Yanık için, dayım Mahmut Yanık için Eyüphan'dan Anam parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Selamünaleyküm Nalan Hanım, ben Ankara'dan Naz, Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını rica ediyorum der odam. Akdağ Madeni'nde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptığı Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay, İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşil armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Ayhan Çokra'dan aramızda.
2: İyi akşamlar Nalan Hanım.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Eşim Nesli Hanım için Murat Göğe Bakan'dan Yürektesin şarkı türküsünü istiyorum bir zahmet.
0: Yürektesin, onu da aldım listeye. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hepimiz kardeşiz yayında.

Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler, Akkayalar mobilyada. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toptan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Yani güzel bir istek parçası böyle.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ötsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Coşar Oldu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşar Oğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşar Oğlu'nda. Coşar Oğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
5: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04 0544 772 30 04.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
8: Güvenini
6: içimizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: çıkar bela hap üstüme, üstüme gel.
1: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları. Mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni, hep beni, hep beni buldu.
0: Kalbime dert verdi, gözlerim.
2: Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte Eser Metal katkılarıyla paylaşacağız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıdır Eser Metal. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066, Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi ile 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getiriyor Eser Metal. Selamun Aleyküm Nalan abla, Mustafa Yıldız Doğan'dan Ölürüm Türkiye'm parçasını çalarsan sevinirim. Yusuf Açık Yürek ve Adnan Türksoy'a gelsin bu parça. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar olsun demiş. Aleyküm selam, hoş geldin Türkiye'mi de listemize alıyoruz İhsan Aksan. Evet, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Madeni'nde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener, Zafer Açık, Akçakaya ve Mejo için Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Alalım Neşet Ağam'ı da listeye. Evet, kimler burada? Ankara'dan Yaşar, oğlum Cevdet'e bir parça istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişsiniz ama bende yok o. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Yozgat'ta olan Anıl Kavurkacı dayıma, yeğeni Berat Orhan'dan selam olsun. Serkan Rençper'den Ağlamam Artık adlı parçayı Biricik dayıma armağan etmek istiyorum demişler. Serkan Rençper de gelsin. Kayseri'den Hasan Vurucu, dünyada bulunan abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Özgür Kuyumcu ve Kemal Kılıç'a İzzet Yıldızhan'dan Mapushane adlı şarkıyı çalarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, dünyada bulunan Bekir Yıldız, Sezer Saatçi, Osman Aslanoğlu, Hakan Gezer, Rıza İpek, Mustafa Sucu. Benden bu şarkı armağan olsun. İyi yayınlar dilerim. Karlı Dağlar Azer Bülbül'den gelsin demiş. Alalım onu da, İzzet Yıldızhan'a peşine arkadaşlar. Evet, Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Isparta Keçi Borlu Renault servisinden iyi akşamlar. Uğur Heybeli Ezgi Mert'ten Yar Geceler eserini ustam Mehmet ve alt komşum Ahmet Menge için rica ediyorum. Kolay gelsin Nalan Hanım. Ezgi Mert'ten Yar Geceler, onu da alalım listemize. Bu akşam liste oldukça uzun. Evet, Mahmut Hoca Almanya'dan aramızda, iki tane mesaj atmış.
3: Selamünaleyküm Nalan Hanım. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
3: Bize Müslüm Baba'dan Taht Kurmuşun Kalbime çalarsanız çok sevinirim. Hı hı. Hayırlı yayınlar, selamun aleyküm.
2: Müslüm Gürses.
3: Taht Kurmuşun. Selamun aleyküm Nalan Hanım. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bize Müslüm Baba'dan Taht Kurmuşun Kalbime çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar, selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Evet. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden Samet Cengiz Denizli'nin sanayi sitesi, Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez şubesiyle Ata Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı Sorgun'da bir diğer satış şubesiyle hizmet veriyor. Eser Metal Anam yayında Eyüp Hanım.

Arkayser'den Yılmaz Damla Arıcan'dan Zoruma Gitti parçasını yayınlar mısınız? Mehmet Budak abimle sizi dinliyoruz demişler. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Kayseri'den Taner Yıldız adına babam Yılmaz Yıldız'a şarkı istiyoruz. Metin Işık'tan Bu Kışta Belki Zor Geçecek. Kabardı. Selamünaleyküm Nale Hanım, iyi yayınlarınız olsun. Kayseri'den İsmail Özdamar, Dünyada Bulunan Rıdvan Polat'a, Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden Armağan Olsun tekrardan iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Bu arada bunu çaldım mı? Yok, daha çalmadık herhalde. Keşke dinlesek, Bombalanmış Şehir Gibiyim çok güzel bir şarkıdır ama sırada Murat Göğe Bakan var. Seyfi Çokra'dan Köyü Çayıralan'dan aramızda. Selamlar Nale Hanım. Bediha Akartürk'ten Zar Etme Bülbül. Önce size Çokra'dan ve Seyfi Baba'ya ve beni sevenlere gelsin saygılar demiş. Saygılar, traktörle gidiyoruz. Akşam dolmuş yavaş yavaş. Susa'ya doğru çıkacağız buradan, tarihi yoldan. Kadastro orası, kadastro Susa değil. Susa asfalt yola dönüyor. Mecnun Varlık burada. İyi akşamlar. Çektim Aşkın Çilesini, çalabilir miyiz size ve tüm Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler demiş. Biz de

0: 豪華伝説おめでとうございます。
1: Sermet Hakan Tıkları'yla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metene dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizi, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Sermetal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0500 36 986 3944 Sarıkaya 0501 066 7066 Sorgun iletişim hattımız.

0: Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm. Vay vay vay vay. Heybelerin nakışına. Mecnun Varlık yolda yine. Bomboş yollar. Yollar senindir. Git gidebildiğince. Yollar senindir. Kim söylüyordu bu şarkıyı? Sanki böyle bir yerden bileceğim de. Cengiz Kurtoğlu muydu? Kim söylüyordu? Jandarmayı geçiyoruz şu an. Jandarma mı yok değil. Beton mikserleri yollardalar. Git gidebildiğince yollar senindir. Yıllarım. O muydu acaba? Cengiz Kurtoğlu mu söylüyordu?
1: Değerli dostum.
0: Yıllarım, yıllar, yıllar senindir. Dur çalalım. Yıllarım. Nasıl olsa yetiştiremeyeceğiz.

0: zilli defler. Allah Allah Allah. Zilli defler, darbukalar şöyle bir duyulsun bakalım, duyulsun. Gitmek istiyorsan sevdiğim eğer, git dilediğince, yollar senindir. Eğer anıları silmek kolaysa, siliver hepsini, yıllar senindir.
1: Gitmek istiyorsan

0: gönül. Pişmanlık duyacak gönül senindir.
1: Yıllarım senin olsun. Yıllarım sizin olsun.
0: Selam, ben Saraykent'ten Oğuz kardeşim Mustafa Tosun için Ferdi Tayfur'dan Ah Bir Çocuk Olsaydım çalarsanız sevinirim. Yıllarım senin olsun. Gitmek istiyorsan sevdiğim eğer, git dilediğince yollar seni. Eğer anıları silmek istersen siliver hepsini. Yıllarım senindir. Ben Ramazan, nasılsın Nalan abla, hoş geldin. Valla gideceğimiz yaklaştı. Oğuz FM ailesi ve dinleyicilerine Suriye Afrin'den selam olsun. Uyuyordum, izin günüm bugün. Bergen'den güzel bir şarkı abla. Abla, Eyüp Han'la bir dostluğumuz vardı. Bir düğünde karşılaşmıştık. Her yere giderdik diyor. Eyüp Han'la fotoğrafını göndermiş Ramazan bize. Selamünaleyküm Nalan abla. Ben Kümbetli Bilocan. Abla, senden bir parça isteyeceğim. Çalarsan sevinirim. Abilerim Hakan Çatal, Suriyeli Maho, Osman Can, Muhittin Danışman, Harun Faruk Açar, kardeşim Bero Bello, Hüzün Ömrüm Özkan, Ey Canım parçasını benden sana ve abilerime ve kardeşlerime armağan olsun saygılarımla demiş. Saygılar bizden olsun. Hüzün bizim hüzünlüyor ya. Bakayım. Valla klarnetle geliyorlar. Bak bana böyle gelin. Vay vay vay vay.

yetimhane çocukları gibi. Kalbi delik duygularım vardı benim. Lan ben kimsesizliğinle sana sığındım. Kollarını evim, kalbini yuvam, dizlerini babam, yüreğini anam bildim. Çıkmaz sokağımsın artık. Sana arkamı döndüm. Seni de ömrümden çaldım. Yıllara gömdüm.

Yarla bir olalım derken yerle bir olduk diyor. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tomuzu'yla metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyor Eser Metal atölyesinde. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili ne ihtiyacımız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Eser Metal Sarıkaya Şubemiz Merkez Satış Şubesi, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz Yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

koca dünyayı başıma dar etme bülbül. Ramazan sana da gelsin bu parça. Yetişmeyecek bu istekler. İyi akşamlar canım Ferdi'den bir parça çalarsan sevinirim. Çeto Başkan'a gelsin. Çayıralan'dan arıyorum. Sağ ol demiş. Nur Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Sorgun'dan Canan, arkadaşım Melisa için Aynur Polat'tan Esmer'e çalar mısın diyor. Ankara'dan Gül'den Gizem Kara'dan Yaramsın parçasını istiyorum demiş. Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime gelsin. Hasan Hüseyin Akbaş, İsmail Akbaş'a İlhan Kara Sevme parçasını çalabilir misin der. Selam aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz. İyi yayınlar Ankara'dan Zeliha. Eşim İlhan Aydın için Güllü'den Kopamam Senden parçasını armağan ediyorum der. İsa Gürbüz, Cumali Ihlamur, Hüseyin Dokgöz, Mustafa Özerce'ye Hava Öğüt'ten Duvarlara Yazıyorum ismini armağan etmek istedim demiş dinleyicimiz. Peki. Eser metal katkılarıyla Müslüm Baba söylüyor.

0: yolla.
1: Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Evet, demir saç profil, boru trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Eser Metal olarak Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dan Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ah bir çocuk olsaydım, yine güzel bir istek parçası Ferdi Tayfur söylüyor.
2: Efendim, efendim, şoför nalını sunar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.

ah bir çocuk olsaydı. Evet, iyi günler, kolay gelsin. Akdağ Madeninde yaşamakta olan Yaşar Çalışkan, Batuhan Doğan, Emrah Bozkurt, Abdullah Ertuğrul, Beytullah Arslan, Adil Yavuz için Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı demişler. İyi yayınlar abicim, ben Ankara'dan Sıla Çiçek. Öncelikle eşim Ahmet Çiçek, sonrasında abilerim Hasan Dikmen, Nizamettin Uçar'a çokça selam gönderiyorum. Sevgili eşime Kıvırcık Ali'den Seni Çok Seviyorum parçasını armağan ediyorum demiş. Çağrı Şengül, Yunus Serinova, Cevdet Kunt, Eren Erdek ve canım amcam Reis Kara Anıl'a gelsin. Azer Bülbül'den Vazgeçmem parçasını istiyorum. İyi akşamlar, ben Sibel, Güllü'den Sabah Olmadan parçasını canımdan çok sevdiğim Sinan Arıcıoğlu için çalar mısınız? Çok mutlu olurum. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş dinleyicimiz. Fırıncı Davut Akdağ Madeninden aramızda, kolay gelsin. Akdağ Madeninden Fırıncı Davut, İbrahim Tatlıses'ten Lolo parçasını çalarsanız sevinirim. Bu şarkı Ümit ve Şahin kardeşime gelsin. İyi yayınlar diliyorum der. Bir Rençber sözümüz vardı. Serkan Rençber gelecekti değil mi? Buyurunuz.

saatte Sermet Erk katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstüm hızıyla. Metin'e dair tüm işlemler Eser Metal'den Sarıkaya Eski Sanayi Sitesi karşısındaki imalathanemizden. Trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemlerle hizmetinizdeyiz. Aynı zamanda satış şubelerimiz Sanayi Sitesi Türk Tozağı Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da.

Belli ki bu kış zor geçecek. Metin Işık yorumu mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Artık yavaş yavaş neredeyse biz ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Sondan bir önce yapsam, uzun şarkılar var hep elimde. Şöyle bakayım, şu kaç dakikaymış, bu kaç dakikaymış. Birini seçeceğiz artık. Selamünaleyküm Ömercan, aleykümselam, hoş geldiniz. Ben Nizip'ten Ömer Tatlıcı, oğlu Kayseri Bünyan'da bulunan abim Rıdvan Polat Murat Yalçın'a öldür kendini armağan olsun da bir şey yap. Ne şarkılar biliyorsunuz ya. İnsanın psikolojisini bozar yani. Bazen çok bilemiyorum, tanımadığım için şarkıları çok yayınlıyorum falan. Ben bile böyle ters dönesim geliyor burada. Biraz daha böyle motivasyonlu, biraz daha böyle orta ritimli bir şeyler, ne bileyim. Çok böyle hayata kahrettirmeyecek kadar. Zaten insanlar bunalımda ya. Tamam, oynayalım demiyorum ama. Biraz içeriklere mi dikkat etsek yani? Şarkının adından belli ya. Öldürken niye öldürsün adam kendini? Hayat her şeye rağmen ne olursa olsun yaşamaya değer. Hangi tekerlek kalmış tümsekte? Bu da geçer yahu. Hayat mevsimler gibi, sonbaharda var, ilkbaharda var, yazda var. Kaç kere döneriz? Kaç tur geçeriz? Yıllar içerisinde kışlar, kış mevsiminden biraz evvel Metin Işık'ın da söylediği gibi. Kaç yaz görürüz, kaç bahar görürüz onu bilemeyiz ama bunların dönüşümlü olduğu garantisi var. Her şey çok iyi gidiyor diye güvenme, bir gün bozulabilir. Her şey çok güzel gidiyor diye de işte haddini aşmak bozulabilir. Her şey çok kötü gidiyor diye de kendini bunaltma, bakarsın bir mucize oluverir. Hayatta böyle bir şey zaten. Şimdi şarkı çalsam olmayacak. Neyse, artık yavaş yavaş bu akşamlık da bize ayrılan

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler,

0: Bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir bakım servisi ve yol yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Belikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede. Oğuz FM Gece.

Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgenizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.

0: 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Tanju Çolak, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek spor, futbol ve kültürel çalışmalar üzerine sohbet etti. Çolak, kaleme aldığı Gerçek Kral kitabını Vali Özkan'a hediye etti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 28 Mayıs'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke'nin bulunmasında rol oynayan Çayıralan Enduro, Offroad Motosiklet Kulübü ve AFAD Müdürü Abdülkadir Karakoç'u makamında ağırladı, teşekkür etti. Yozgat Valiliği orman yangınlarıyla mücadelede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak için 600 ton kapasiteli 6 su toplama havuzunu tamamladı. Bu altyapı yangınlara hızlı müdahale için hazırlandı. CHP'deki grup toplantısı krizi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında meclis önünde gerilime ulaştı. Polis güvenlik önlemleri aldı, Kılıçdaroğlu sükunet çağrısı yaparak genel merkeze davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi gücüne güvenerek Türkiye'ye güç katmaya devam edeceklerini belirtti. Milli güvenlik konferansları stratejik hafızayı geliştirecek, terörle mücadele ve teknolojik özellik öncelikli olacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 12 kuruştan, gram altınsa 6.511 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Spartak Moskova yüksek bonservis bedeli istedi. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçildi. Birlik çağrısı yaptı. Şampiyonluk ve transfer sözleri verdi. Borçları bir yıl içinde ödeyecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Üretim Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Dayanamam diyordum, ayrılamam, yaşayamam diyordum,

Hani aramızda bir bağ vardı ya. Hani hiç kopmayacaktı ya. Hani sen beni çok seviyordun ya. Koskocaman bir yalanmış. Bak kalbimi eller almış. Sen şimdi başka birisiyle, ben yalnızlıklar ülkesindeyim.

0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.

0: bitermiş kışların, bitermiş kışların gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar. Unutursun diye söylemek kolay, söylemek kolay, söylemek kolay.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kullanımda ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, bana sor sensizliği, mutluluğu tanırsın.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akta Oğuz Efendi.
2: Benim aslımızı soran sorsun.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Akdağ Oğuz FM.